devam ettim veya söz verip ben size daha önce bir şey vermeye çalıştım.